0: gerek mi bu kimi?
1: Yok öyle.
0: Evet, kuzum. Evet, sonra kim var? Eti ya da ama kendi arabın ambalajı diye kamuru keka ben yani kamusinko. Kimi var ne yapıyor mu bu kimin kim ne kovuyor? Diko ana bati ko ne diko eren çoğu ne bire? Bu kimin abi ingan kim var ekovya? Tabi adi mantoman kim var ere moro? Kim var kuru mu kim yok ya kamuru kamu vemba? Kim var yok onun kara appetite ya ben de ketona mutu wa ajab a premium maize meal. Akigisha you make it special, make it Ajab.